0: intikam
1: sana değmez,
2: sana değmez.
3: Sinerji Gece.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yakmayalım mı?

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştın. Hangi ara karşı cephe yanaştın. Bak sonunda yokluğuma da alıştın.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

günaydın. Birinci Sayfa programına hoş geldiniz. 29 Eylül 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Her zaman olduğu gibi Hürriyet.com.tr ile başlayacağız. A Milli Futbol takımımız Uluslar Ligi 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Bursa'da oynanan mücadeleyi İtalya 4-1'lik skorla kazandı. A Milli Futbol takımında skoru 4-1'e getiren golü ise Barış Alper Yılmaz kaydetti. Maçtan dakikalar yer almış. A Milli Futbol takımı Uluslar Ligi'nde kötü bir haftaya başlamıştı. Oynanan futbola bakacak olursak hem Fransa hem de İtalya maçlarında ne kadar Avrupa futbolundan uzak olduğumuzu herkes anlamıştır. Özellikle bizim çocuklar gibi kısır sloganlar eşliğinde milli takımı dizayn edenler bunu hala görmüyor. Çünkü onlar federasyon çatısı altında yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında kariyer ve koltuklarını korumaya çalışıyorlar. Hem teknik kadronun hem de göğsünde ay yıldızı formayı taşıyan fakat gerçekten performansı Dünya Kupası'ndan beri kötü olan oyuncularda ısrar etmenin ne kadar saçmalık olduğunu daha önce söylemiştim, belirtmiştim. Peki bizler, milli takımımızın daima yanında olan, kariyer, prim, para hevesi olmayan 86 milyon olarak ne bekliyoruz? Canla başla savaşan, iyi oyunla goller atan bir milli takım bekliyoruz. Ben hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem de bağlı milli takımların doğru yönetildiğini halen düşünmüyorum. Zaten adamcılık almış başını gitmiş, o şu bu diye ayrım yapılan bir federasyonda, özellikle federasyon başkanı istifaya davet edilse de Hacı Osmanoğlu yerinden memnun gibi duruyor. 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay karşısında alınan yenilgiler sonrasında Hacı Osmanoğlu istifa çağrılarının hedefinde olmuştu ve görevden ayrılmayı düşünmediğini söylemişti. Dün akşamki İtalya maçında da hem federasyon hem de Montella taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Kaleci Altay Bayındır'ın oldukça formsuz ve dikkatsizlikleri ıslıklanmasına yol açtı. Biz de ıslıklanmadan yana değiliz ama biraz nerede olduğumuzu bilmemiz ve o ciddiyeti taşımamız gerektiğini düşünüyorum değerli dinleyenler.

Amiri futbol takımımız Uluslar Ligi 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Bursa'da oynanan mücadeleyi İtalya 4-1'lik skorla kazandı. Amiri futbol takımında skoru 4-1'e getiren golü ise Barış Alper Yılmaz kaydetti. Maçtan dakikalar yer almış. Uluslar Ligi'nde maçlarımız devam edecek. Türkiye Amiri futbol takımına diğer maçlarında başarılar diliyoruz. İnşallah toplam 12 puanlık bir maç tablosu önümüzde duruyor. O 12 puanın tamamını toplarız ve bu gruptan çıkarız diye ümit ediyoruz. Her zaman ümidimiz var tabii ki değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Fatih Terim konuştu. İtalya maçı sonrası hayal kırıklığı deniliyor. 3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü denilmiş. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Masak'ta FETÖ izi sorgular tespit edildi. Eski başkan tutuklandı. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha birinci sayfaya hoş geldiniz.

Evet, programımıza başladık değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturması ile ilgili konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin dedi. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir ifadelerini kullandı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni bir operasyon var. Destek Factoring AŞ ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulları'nda görev yapan 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmiş, detayları yine sizlere aktaracağız. AKOM'dan İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı deniliyor. SPK'nın savcılık yazısı ortaya çıktı. Tedbir kararı gerçek kişiler yönünden devam ediyor denilmiş. Katılım payı oranında ödeme tasfiye edilen fonlarda sıcak gelişme deniliyor. 5 şüpheli gözaltına alındı. Katıldığı düğün uzman çavuşun sonu oldu. Sözlenmek için memleketine gitmişti denilmiş. Detayları yine sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Aziz Yıldırım'dan Kante sözlerine tepki deniliyor. Deniz Göktaş tahliye edildi. 12 yıla kadar hapsi isteniyordu. Mehmet Öğretmen'e yeğen kurşunu, okul bahçesinde acı olay, katilini yetiştirip evlat olarak bakmış haber başlıkları var. Detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanması tespit edildi. Sistem üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının sorgulandığı belirlenirken, gözaltına alınan eski başkanın da aralarında olduğu 3 kişinin tutuklandığı belirtilmiş. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler birinci sayfa programında. Geçelim Cumhuriyet.com.tr'ye, Cumhuriyet.com.tr'den haber başlıkları, detay haberlerini aktaralım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Özel, haberin varsa istifa edeceksin, haberin yoksa sandığı getirip emaneti ehline teslim edeceksin ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Fon krizi yargıya taşınıyor, hiçbir kişi veya kurum korunmaksızın deniliyor haber başlığında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da talimatlarıyla iddiaların bütün yönleriyle hiçbir kişi veya kurum korunmaksızın araştırılmalı, kimlerin bu yapının içerisinde yer aldığı, kimlerin menfaat sağladığı varsa kamu görevleriyle siyasi bağlantılarının bulunup bulunmadığının bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için hukuki şikayetle dava haklarımızı kullanarak sorumluların adalet önünde hesap vermesini ve hak ettikleri cezaları alması için sonuna kadar takip soracağız, takipçisi olacağız ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Muhalefete hedef aldı, hiç kimsenin yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan fon krizi açıklaması denilmiş. Milli takıma Bursa'da soğuk duş deniliyor, İtalyanlar farklı kazandı denilmiş. Günaydın. Bugüne işaret etti, fon krizinde yeni AK Parti dosyası geliyor denilmiş. AK Parti milletvekili Erdoğan'ın eşinin şirketinden açıklama, anlamlandıramadık. İstanbul Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında tedbir kararı kaldırılan 45 şirketten biri olan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı KAP'a açıklama yaptı. AK Parti milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu şirket, sorunlu fonlarla hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını öne sürerek kararı anlamlandıramadıklarını dile getirmiş değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Çiğli Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiyor, tarih belli oldu denilmiş özel bir habere yer verilmiş değerli dinleyenler. Bir taraftan da önümüze sürekli emekli maaşlarıyla ilgili bir haber geliyor. Bu haberi Sabah gazetesi sürekli gündeme taşıyor. Son dönemde emekli maaşlarıyla ilgili haberleri neredeyse her gün görüyoruz. Emekliye Ocak zammı ne kadar olacak? İlk 2 aylık enflasyon belli oldu. Emekli maaşında 3 farklı senaryo. Peki henüz kesinleşmiş bir zam oranı yokken bu haberlerin bu kadar sık yapılmasının psikolojik bir tarafı olabilir mi diye düşündük. Son yayınlanan haberlerden birinde Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplam enflasyonun %3.66 olarak verildiği, ardından yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emeklilerin Ocak ayında yaklaşık %7 ile %10.67 arasında zam alabileceğine yönelik senaryoların sıralandığını gördük. Kesin zam oranı henüz belli değil, çünkü yılın kalan 4 ayındaki enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. İşte burada psikolojik açıdan dikkat çekici bir nokta yer alıyor. Okuyucuya tekrar tekrar %7, %9.72, %10.67 gibi rakamlar veriliyor. Bu rakamlar zihinde bir referans noktası oluşturabiliyor. Buna psikolojide çapa etkisi deniyor. Bir diğer nokta ise zam kelimesinin sürekli öne çıkarılması. Çünkü emekli açısından önemli olan yalnızca maaşın rakamsal olarak artması değil, bu artışın hayat pahalılığı karşısında satın alma gücünü ne kadar değiştirdiği önemi öne çıkıyor. Yani maaş %10 artarken temel giderler ne kadar artıyor? Burada haberlerin sürekli tekrarlanması emeklinin dikkatini bugünkü ekonomik koşullardan gelecekteki maaş beklentisine yönlendiriyor. Sürekli zam geliyor, maaş artacak, Ocak zammı ifadelerinin kullanılması doğal olarak bir beklenti oluşturma ve beklentiyi canlı tutma etkisi olarak öne çıkıyor. Emeklinin maaşı gerçekten ne kadar artacak değil, o maaş Ocak ayında emekliye bugün olduğundan daha fazla mı satın alma gücü sağlayacak? Bunun sorularının sorulması gerekiyor. Çünkü maaşın rakamının büyümesi başka, o maaşla daha rahat yaşayabilmek bambaşka değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki ihtiyaç sahipleri için gönderilen patatesler soruşturma konusu olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü tutuklandı. Kaymakam Recep Hasar'la Başsavcı Emrah Yaşar'sa görevden alındı deniliyor. Sıcak bir gelişmeydi. Fatma Betülsayan Kaya ile eşinin borsadan çektiği para Edirne'den Ağrı'ya yolluyor. Çarpıcı hesaplama denilmiş. Fon mağdurları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde isyan etti. Emekli kadın çok mağdurum, ben ev alacaktım param gitti ifadelerini kullanmış. O dernek için CHP'den bir istifa daha geldi. Kılıçdaroğlu ihraç edildi. Öztürk istifa etti deniliyor. Öğretmen yaşamını yitirdi. Dün üzücü bir haber Osmaniye'den geldi. Osmaniye'de AEB Edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili'yi görev yaptığı okul bahçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınmış. Dün öğle saatlerinde yaşanan üzücü bir olaydı değerli dinleyenler. Fon krizi sonrası harekete geçtiler. Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Taceddin Çolak, fon krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski bakan Fatma Betülsayan Kaya, kamu ve bazı şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getirmiş değerli dinleyenler.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon krizi açıklamaları var. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde asgari ücret, döviz kuru, enflasyon ve planlama sorunlarına dikkat çekti Özgür Özel. Çözüm önerilerini anlattı. Özel, fon krizine ilişkin partisinin hazırladığı 15 maddelik kanun teklifinin 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra gündeme alınmasını önereceklerini belirtmiş değerli dinleyenler. Amili futbol takımının Uluslar A Ligi'ndeki İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Merih Demiral özür diledi denilmiş. Hakan Fidan'dan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretiyle ilgili açıklama deniliyor. Amili takım 4 gol yedi, futbolcular ıslıklandı, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu deniliyor. Trump'tan İran savaşı için dikkat çeken mesaj denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte İran'la yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Trump, basın mensuplarının Amerikalı yetkililerin İran savaşının sonlandırılmasına yönelik başlıkları görüşmek üzere arabulucu ülkelerden yetkililerle bir araya gelip gelmediğine ilişkin sorusuna olumlu yönde cevap verdi. Trump,

0: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Bolu operatiflerine yönelik 9 kişinin gözaltına alındığı zimmet operasyonunun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önceden kurulmuş ikinci el mantar çadırlarını yeni alınmış gibi göstererek ihaleye fesat karıştırdıkları ve yaklaşık 24 milyon lira yersiz ödeme yaptıklarının tespit edildiği aktarılmış. Bartın Karabük Karayolu'nda yolcu minibüsüyle bir tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 11 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Yaralı 8 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Eski MASAK Başkan Yardımcısı dahil 3 şüpheli tutuklandı. MASAK altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen siyasal askeri casusluk soruşturması kapsamında eski başkan yardımcısı ve 3 şüphelinin tutuklandığı haberi yer alıyor. Ebola salgınında korkutan tablo denilmiş Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 8067'ye, can kaybının ise 3901'e yükseldiği belirtilmiş. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Eskişehir'de bir tırın otomobili arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında da iki kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında değerli dinleyenler. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından fon skandalı ile ilgili açıklamalarında muhalefet tarafından tepki geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yakalandınız" dedi ve "benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz, üzerlerinden 2 lira çıkmadı ama senin yanındaki bakanın, genel başkan yardımcın milleti 2 milyar lira dolandırdığı" ifadelerini kullanmış. Özgür Özel'in açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu ihraç etmişti. Öztürak istifasını açıkladı deniliyor. CHP Grup Başkan Vekili Faik Öztürak, Sosyal Demokrasi Derneği'nin mahkeme kararıyla atanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç kararının ardından dernek üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış değerli dinleyenler. Birleşmiş Milletler İsrail-Lübnan hava sahasını 143 kez ihlal etti açıklamaları yer alıyor. Eyüp Sultan Camii'nde silahlı kavga, ateş eden şahıs yakalandı denilmiş. Trump'tan İran açıklaması, "bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek" ifadeleri var. Deniz Göktaş tahliye oldu, "umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız hal gelir" ifadelerini kullandı. Mersin'de kahvehaneye silahlı saldırı bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı deniliyor yine bir haberimizde. Ameşık'tan Akın Gürley'in yanıtlaması istemiyle 6 soru, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ameşık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Süzer Plaza yönetimi ve iş insanı Davut Yasin Bilen arasındaki ilişkilere dair iddialarda bulundu. Şık Gürlek'in yanıtlaması sistemi istemiyle 6 soru yöneltmiş Adalet Bakanı'na değerli dinleyenler.

Evet, programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları hemen aktaralım. Günlük tahmine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalıyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 29 Eylül 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 30 Eylül Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Lütfi Bora, Tokat Ticaret Borsası'nın hizmet altyapısını güçlendirip işlem hacmini büyüttüklerini, üreticinin haklarını koruyarak coğrafi işaretli ürünleri markaya dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Tokat Erbaa ilçesinde iki gündür kayıp olan 62 yaşındaki epilepsi hastası Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu, polis ekipleri arama yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırımlar Holding ve 2 tüzel kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı getirirken 37 kişiye suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 24 kişinin lisans ve yetki belgesi iptal edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen muktedir soruşturmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası ile ilgili 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla tasarlanan Hürkuş, iki eğitim uçakları düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine resmen katıldı ve böylece eğitim uçağı milli olarak kullanıma girdi. Yemen'de İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, Taiz, Lahiç ve Babülmen'de Boğazı cephelerinde şiddetlendi. Ülkede genel seferberlik ilan edildi ve takviye birlikler sevk ediliyor. Pendik'te makas atarak trafiği tehlikeye düşüren MD'ye 90 bin lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücünün ehliyetine 60 gün el koyarken aracını da 60 gün trafikten men etti.
1: Spor.
2: A milli takımda Vincenzo Montella için ayrılık ihtimali artıyor. Dünya Kupası'ndaki başarısızlıklar ve Uluslar Ligi mağlubiyetleri ardından teknik direktör eleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunda usulsüzlük iddialarını kararlılıkla araştırdıklarını belirterek şeffaf hakemlik ve adil rekabet vurgusu yaptı. Gözaltılar gerçekleştirildi. Beşiktaş'ta Serdal Adalı 4 Ekim seçimleri için yeni yönetim kurulunu oluşturuyor. Hakan Daltaban yeni listede yok, mali rahatlama amaçlanıyor, güçlü isimler listede yer alıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 1 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18 derece olarak bekleniyor. Sivas'ta bugün hava çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 17 derece civarında. Yozgat'ta bugün hava çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
3: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de yeni Ahmet Ünay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Pınar Aylin'le yaptık. Sebebini Sorma radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Burçak'la devam ediyoruz. Abrakadabra, hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Sıla, bana biraz renk ver radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yapay zeka neler neler yapıyor. Yapma bunu, yapma bunu. Yapay zeka ile akıl almaz vurgun. Ses taklidiyle bankadan 95 milyon euro çaldılar. Hep garibanın parası gidecek değil. Gerçi o şimdi orada giden para da... Efendim İtalya'da dolandırıcılar yapay zeka kullanarak üst düzey banka yöneticilerinin seslerini ve kimliklerini taklit etti. Bak hep bu kardeşiniz demiyor mu size, artık internette veya telefonda duyduğunuz, gördüğünüz şeylere hemen inanmayın. Önceden bir söz vardı, görmediğim şeye inanmam diye, değil mi? Artık o söz değişecek, dokunmadığım şeye inanmam diye. Dokunacaksın kardeşim, temas edeceksin, ancak o zaman gerçek olup olmadığına inanabilirsin. Artık bu videolar, ses kayıtları falan filan çok profesyonelce yapılıyor. Yani zaman zaman mesela haberlerde görüyoruz, telefonu sakın efendim diye açmayın. Sakın benim demeyin falan filan. Sen istediğini de. Fark etmez veya bunların hiçbirini demesen de olur, fark etmez. Senden alacakları sadece bir kelimeyle bir roman seslendirebilirler, bak o derece artık ilerledi teknoloji. O yüzden hani bunun kurtuluşu senle benle olmaz. Biz son kullanıcılar. Bunun kurtuluşu kardeşim devletlerle olur ancak. Tabii o da iş işten geçmeden yani. En son Birleşmiş Milletler'de bu konu gündeme gelmeye başladı, bilmiyoruz ne olacak. Efendim bakınız, olay Intesa San Paolo'nun özel bankacılık birimi Fideuram'da yaşandı. Şubat ayında gerçekleşen dolandırıcılığın ayrıntıları aylar sonra ortaya çıkarken gönderilen paranın büyük bölümü geri alındı. İyi bari geri almışlar en azından. Son bilgilere göre yaklaşık 36 milyon euro ise hala ulaşılamadı. Dolandırıcılık, bak, dönemin bankanın yönetim kurulu başkanı Paolo Molesi'nin telefonuna gelen bir WhatsApp mesajıyla başladı. Mesaj, Intesa San Paolo'nun CEO'su Carlos Messina tarafından gönderilmiş gibi hazırlanmıştı. WhatsApp'ta bak, CEO yönetim kurulu başkanına mesaj gönderiyor. Abi iyi günler. Ve acil bir yurt dışı işlemi için yardım isteniyordu WhatsApp'tan, bak düşün. Arkadaş, CEO'sun, yönetim kurulu başkanına WhatsApp'tan mesajla diyorsun ki acil bir yurt dışı işlemimiz var, yardımınıza ihtiyacım var diye. Ararsın kardeşim bunun için. Gerçi arama olayı da var, o ayrı. Tek bir mesajla yetinmeyen dolandırıcılar yöntemi daha inandırıcı hale getirmek için ikinci aşamaya geçti. Molesini bu kez tanınmış bir hukuk firmasının üst düzey avukatından geliyormuş gibi görünen bir telefon aramasıyla hedef aldılar. Görüşmedeki sesin yapay zeka kullanılarak taklit edildiği ve para transferi talebinin gerçekmiş gibi doğrulandığı belirtildi. CEO niye aramıyor? Ya da mesela bu kadar yüksek paraysa niye yüz yüze görüşmüyorsunuz? Bunun yanında hukuk firmasından gönderilmiş izlenimi veren sahte elektronik postalar da kullanıldı. Adama yoğunlaşmışlar yönetim kurulu başkanına. Mesaj, telefon görüşmesi ve e-postaların birbirini desteklemesi üzerine işlemin gerçek olduğuna inanan Molesi'nin bankanın finans birimine para transferlerinin yapılması yönünde talimat vermiş efendim Molesi'ni. Böylece şimdi bankadakiler de sorgulayamıyor tabii ki, abi emin miyiz? Hani yönetim kurulu başkanı söyledi. Sen kimsin emin miyiz diye soruyorsun. Böylece kısa süre içerisinde toplam 95 milyon euro ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong'da bulunan hesaplara aktarıldı. Bak tek hesap dedi, birden fazla. Ya bari burada oyanaydınız. Transferlerdeki olağan dışı hareketlerin fark edilmesinin ardından banka ve yetkili makamlar paranın izini sürmek için harekete geçti. Bizim yönetim kurulu başkanı bu emri verdi ama para emrini. Biz yine de bir takip edelim şu parayı ya bu. Bizimki de bir haller oldu. Çin, Portekiz ve İtalya'daki yetkililerin işbirliği sonucunda yaklaşık 53 milyon euro geri alınabildi. Son bilgilere göre yaklaşık 36 milyon euro hala kayıp. Geri alınamayan paranın farklı yabancı hesaplar üzerinden aktarıldığı ve bir bölümünün kripto varlıklara çevrildiği bildiriliyor. Zaten kripto galiba bu işlem için kullanılıyor. Yani kripto ile ilgili şöyle bir hayırlı bir şey görmedik yani. İlk çıktığından sonra. Milano savcılığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor denmiş. Pekala.
Şimdi yani düşün bakın, koskoca banka, koskoca CEO, koskoca yönetim kurulu başkanı, hepsi efendim sırayla CEO, gerçi yönetim kurulu başkanı yani. Adamlar CEO'nun falan sesini, WhatsApp'ını falan takip ediyor. Bunları soyuyorlar. Hani sen ben elden para gitmiş, çok da fazla kaygılanmamak lazım. Bu kadar güvenlikli olan bunları soyanlar bizi var ya, abo. Biz de eğlenirler yani, o derece. O yüzden söylüyoruz yani, konu derin. Bu sadece senle benle olacak bir şey. Aman işte telefona gelen mesaja dikkat edelim. Aman şunu şöyle yapalım falandı filandı. Yetmeyiz. Senin benim bilgi bir yere kadar çünkü. Buna artık devletlerin bir el atması gerekiyor ciddi anlamda.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

Fethediyor evleri. Neler döndü neler. Oturup herkes bunları izliyor diye. Kameralar işte biri başka bir yarışmacının fanı olur. Seyirciler kavga eder. Ben oncuyu, ben şuncuyu falan filan diye. Sonra bir de ne vardı? Bir evlilik olayları vardı değil mi? Benimle evlenir misin? Neydi o? Gelinim olur musun? Ayrı bir şeydi o. Bu canerler manerler vardı. O çok fenaydı bak. Bak bu biri bizi gözetiyor biraz daha böyle bir şey. Hani Amerikan dizisi vari bir tadı vardı onun. Sonra o evlilik programları onlar felaketti. Neler izledik? Hala devam ediyor galiba benzerleri. Evlendire evlendire doymadılar be. Doymadılar be. Efendim devam ediyoruz. Bakınız robot çöp kutuları göreve başladı. Heh bak yapacaksan böyle yap. Ne öyle kung fu yapanı yapıyorsun efendime söyleyeyim. Erik Dalı oynayanı yapıyorsun. İnsana benzetme. Yani robotsa robotluğunu bilsin. Bak böyle robot çöp kutuları göreve başladı. Kalabalığın arasında dolaşıp çöpleri toplayacaklar. Bize salsan bunu bizim ülkeye iflas ederler. Yani isyan ederler. Çöp robotları sal bak dışarı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da efendim Shinjuku istasyonunda yolcuların çöplerini toplamak için hareket edebilen robot çöp kutuları test edilmeye başlandı. Tekerlekli robotlar istasyonun kalabalık noktalarında dolaşarak yolcuların yanına gidiyor ve çöplerin doğrudan kendilerine atılmasını sağlıyor. Su içiyorsunuz galiba. Evet. O suyun şişeyi at bakalım sen bana. Ha bak açtım ben kapağı şimdi. Bitmedi daha bitince. Tehdit ediyorlar milleti mesela. Yani. Sabahtan akşama kadar biz temizliyoruz. Bak onu yere atarsan. Denemeler dünyanın en yoğun tren istasyonlarından biri olan Shinjuku'da yürütülüyor. İstasyondan günde 2.7 milyondan fazla yolcu geçerken oluşan yoğunluk 2.7 milyondan fazla yolcu. Abou. Sabit çöp kutularının kısa sürede dolmasına neden oluyor. Bazı çöp kutularının gün içerisinde 10'dan fazla kez boşaltılması gerekiyor. Pilot uygulamada 3 hareketli çöp kutusu kullanılıyor. Robotlar istasyon içerisinde belirlenen güzergahlarda hareket ederek insanların yoğun olduğu noktalara yaklaşıyor. Böylece özellikle yoğun saatlerde yolcuların sabit çöp kutularına gitmesi yerine atık toplama noktalarının yolculara ulaşması hedefleniyor denmiş. Vallahi ne güzel. Ama dediğim gibi bunu bizde de ne? Bizde sal bu robotlara isyan ederler. Abi bu kadar da olmaz. Rezil rüsva.

ettiniz bizi deyip. Yetmez yani, şarjları yetmez. Ne kadar hızlı şarj ederseniz dolmaz onlar yani. Durum böyle. Adamlar işi böyle geliştirmiş. İşte bak, mantıklı. Böyle olsun yani. Neymiş efendim böyle savaşan robotlar, ondan sonra ne bileyim işte dövüş yapan robotlar falan. Gerek yok. Robotsa robotları bilsin yani. Herkes yerini bilsin bence. Hayır, ileride bizim başımıza iş açacaklar.

Mustafa Sandal, geliversen radyonuzaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Ve bakınız, Yargıtay'dan sıfır otomobil alanları ilgilendiren karar denmiş. İkinci el alıyor. Değil, boya kusurunda araç değişecek. Bir zahmet. Abi bu araba piyasası niye böyle ya? Niye şöyle gönül rızasıyla hani kalkıp şey yapamıyoruz yani? Abi araba nedir fiyatı? Mesela ikinci el alıyoruz. Bak sıfırda da aynısı. Biliyorsun mesela nedir işte? Anlaştın. Hadi 1 milyona anlaştın diyelim, tamam mı? Ardından böyle yok o servise götüreyim, yok bu ekspertize götüreyim falan filan. Hani bunlar olmasa. Hani temiz alışveriş olsa yani. Kardeşim araba bu, al. Herhangi bir arızası yok dendiği zaman, hakikaten herhangi bir arızası olmasa. Tuhafız şu yani araç alım satımı. Ne bileyim ya, ticareti mi demek lazım, ne demek lazım buna? Arkadaş niye böyle ya? Oğlum haramla haram, haram yani. Ötesi mi var? Kandırdığın zaman haram. Bir şeyi ne bileyim hani arızasıyla arızası yokmuş gibi sattığın zaman. Ya da mesela böyle makyaj falan yaparlar bazı arızalara. Hani biraz böyle fiyatlıdır. O motorda falan problem vardır mesela. Hemen üstün körü bir şeyler yaptırırlar. Abi bak arabayı elden çıkartacaksan iki jont bir de sıkı var oraya falan diye. Oğlum haram lan. Bizim en büyük sıkıntımız zaten bu konularda işte ahlak meselesi maalesef. Bak sıfırda bile zaman zaman arkadaş kazalı araba sattılar ya. Kaporta değişmiş, kapı değişmiş mesela, sıfır değil mi? Yani sonuçta sıfır alıyorsan sıfırdır kardeşim. Bunun ötesi verisi yoktur. Vay işte orada nakliyede bir takım sorunlar çıkabiliyor. Sürtüyor, bir şey yapıyor falan filan. O benim sorunum değil. O seninle nakliye arasındaki problemi yani. Ben ne yapayım? Ben sıfır araba parası veriyorum sana. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi. Efendim bakınız. Sıfır kilometre satın alınan otomobilin tavanında üretim kaynaklı olduğu belirlenen boya kabarmasını gizli ayıp olarak değerlendirdi. Bir de bunu mesela şey de diretmişlerdir. Kullanıcı hatası bu ya. Abi arabayı cayır cayır bırakmış güreşte. Bir de ısı tutmuş üstüne. Daire aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin mahkeme kararını oy birliğiyle onadı demiş. Bak ta 2020'de meydana gelen olay ancak çözülüyor. Bak İzmir'de Ocak 2020'de 246.970... Hey gidi rakamlara bak be. 2020'de 246.975 lira 36 kuruş bedelle 0 kilometre otomobil. Hey yavrum. Şimdi ikinci el bulamıyorsun. Buluyorsun da. Neyse otomobil satın alan tüketici aracın tavanında meydana gelen boya kabarmasının garanti kapsamında giderilmesini talep etti. Otomobil şirketi ise hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını belirterek talebi kabul etmedi. Abi bu dışarıdan, bu güneşten bu. Ha biz normal boyadık bunu, bu bizle alakalı değil, bunun parasını vereceksin sen. Bunun üzerine tüketici aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı. Dosya kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılırken hazırlanan raporda aracın tavanındaki boya kusurlarının boya sürecinden kaynaklandığı ve üretim hatası olduğu belirlendi. İzmir 8. Tüketici Mahkemesi tüketicinin ayıplı aracı bu haliyle kullanmaya zorlanamayacağı gerekçesiyle otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Davalıların karara itiraz etmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Hala zorluyorlar. Bölge Adliye Mahkemesi araçtaki ayıbın oluşmasında tüketicinin kusurunun bulunmadığına ve sorunun dış etkenlerden değil üretimden kaynaklandığına karar verdi. 2-0. Mahkeme ayrıca aracın sıfır araçtan beklenen özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını yerinde buldu. Herifler durmamış. Kararın davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire araçtaki ayıbın gizli ayıp niteliğinde olduğunu, bilirkişi heyetinin otomotiv öğretim üyesi ve kimya yüksek mühendisinden oluştuğunu, incelemenin boya kalınlık test cihazıyla yapıldığını,
ayıbın süresi içerisinde bildirildiğini ve tüketicinin aracın mevcut ayıbıyla kabul etmeye zorlanamayacağını belirtti. 3-0 oldu. Daire ayrıca dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığına dikkat çekti. Yargıtay davalıların temiz itirazlarını reddederek aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi kararını oy birliğiyle onadı diyor. Helal olsun. Bundan sonra herhalde artık şeye mi giderler, ne yapalım? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz arkadaş. Biz bu aracın sıfırını vermeyeceğiz biz. Bak o dönem kalkıp itiraz etmesen arabanın fiyatı 246 bin liraydı. Bilmiyoruz marka modelinin ne olduğunu. Şimdi sen sıfırını vereceksin, hadi bakalım. Ya böyle yani bu otomobil piyasası, otomobil sektörü niye böyle arkadaş? Vallahi billahi yani. Dürüst olmak bu kadar zor olmamalı ya. Hakikaten zor bir şey değil yani istediğinde.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Reklam. www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Ayna, duydun mu ile radyonuzdaydı. Efendim, bakınız dünyada ilk kez yaşlı sayısı çocuk sayısını geçti. Zorunuza mı gitti? Ne var kardeşim geçiyorsa, Allah Allah. Taktınız siz de bu yaşlara. Ne yapalım hepimiz yani, sorun bizde değil efendim, sorun gençlerde. Yani nedir? Doğurganlı kızı düştü. Bu dünyanın her yerinde zaman zaman şikayet konusu yani. Bizde de böyle. Avrupa'da da böyle. Amerika'da da böyle yani. Ülkeler bu konuda gençleri teşvik ediyorlar. Ama ne yapalım yani? Taktılar dünyada yaşlı sayısı şöyle, yaşlı sayısı böyle. Dünya genelinde 65 yaş ve üstü nüfus. İnsanlık tarihinde ilk kez 5 yaş altındaki çocuk sayısını geçti. Rapora göre bu değişim beklenenden daha hızlı gerçekleşti. Sen burada yaşlara bakma, gençlere bak yani. Yeni kuşak çok fazla çocuk istemiyor. Eskiden de onlar. Biz de 65, tabii 65'i görür müyüz, o ayrı bir şey de. Dünya genelinde 65 yaş ve üstü nüfus insanlık tarihinde ilk kez 5 yaş altındaki çocuk sayısını geçti. Amerikan Nüfus Sayım Bürosu'nun Yaşanan Bir Dünya 2025 başlıklı son raporu, o yaşlanan bir dünya olmasın. Ne bileyim, sanki öyle bir hat... Neyse tamam. Ne demiştik? Ekonomiden sosyal güvenliğe, yaşamın her alanını etkileyen nüfusun yaşlanması sorununun dünyanın ortak sorunu haline geldiğini ortaya koydu. Vay ortak sorunu ya. Rapora göre dünya nüfusunun 65 yaş ve üstü kesimi 2025'te 852 milyona ulaşırken, bu sayının 2060'ta yaklaşık 2 milyara çıkması ve oransal olarak da %10.5'ten %19.6'ya çıkması bekleniyor. Tamam işte, bu hani uzun ömür değil mi bu? Tam olarak öyle değil gerçi de. Bu kritik demografik değişimin bugüne kadar yapılan çalışmalardaki projeksiyonlardan daha hızlı gerçekleştiği vurgulandı. Yaşanan nüfus sorunundan en çok etkilenen bölge Avrupa oldu. İşte o yüzden Avrupa diyor hani gençler, arkadaşlar biraz... Lütfen konuya eğilelim lütfen. Gençler. Sıkıntı büyük. Raporda Avrupa'da bu oranın %21'den yaklaşık %31'e çıkacağı kaydedildi. Amerika'da ise yaşlı nüfus oranının %18.9'dan %23.4'e yükseleceği tahmin ediliyor denmiş 2060 için bu değerlendirme. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde yılda yaklaşık 132 milyon bebek doğuyor. 2024'te bu doğumların yaklaşık 47 milyonu Afrika'da gerçekleşti. Avrupa Birliği ülkelerinde ise 2024'te sadece 3,5 milyon bebek doğdu. Yani 2024'te Afrika'da Avrupa'dan yaklaşık 13,5 kat daha fazla bebek doğdu denmiş. İşte bu yüzden söylüyoruz yani, sen otur bunu gençlerle konuş. Gençler hayırdır, sıkıntı ne? Sor yani, çünkü yeni nesil çok fazla çocukla haşır neşir olmak istemiyor efendim. Asya'da yaşlı sayısında büyük artış bekleniyor. Çin, Hindistan, Bangladeş, Meksika ve Vietnam gibi ülkelerde bile doğurganlık oranlarının yenilenme seviyesinin altında kaldığı dikkat çekiliyor denmiş. Durum böyle. Bir de şu ortalama ömrü de bir uzatsak komple. Hani hepimizin çok daha iyi olacak yani, böyle bir tamam biz yine yoğurt moğurt yiyelim de. Sağlıklı beslenme konusunda çok fazla sağlıklı olamıyoruz ne yazık ki. Günümüzde yediklerimiz, içtiklerimiz daha çok belli. Hani özellikle biz hani evdeki mutfaktan çıkmıyorsa yiyecek, çok da fazla böyle bir şey beklememek gerekiyor. Hal böyle efendim, yaşlı sayısı bebek sayısını geçmiş durumda.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar üzerine, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda TOKİ arsasını kooperatif mülkü gibi göstererek 20 kişiye yaklaşık 95 milyon lira dolandırdığı belirlenen ve gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle mahalle içerisinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İran basını Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın ABD'nin New York kentinde arabulucularla gerçekleştirdikleri görüşmelerine ilişkin açıklamada bulunduğunu duyurdu. Arakçı, Katar'lı arabulucular üzerinden ABD'ye sunduğumuz önerilerin yanıtını bekliyoruz dedi.
2: Spor.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Reklam.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
5: Ziyafette ziyafet var.
1: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Reklam.

Sezen Aksu, şahane bir şey yaşamak radyonuzdaydı. Melodiler hiç yabancı değil. Namutun ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler ve şimdi Fettah Can radyonuzda. Kala kaldın mı?

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

isimlerden Harun Kolçak. Dualarım yolunayla radyonuzdaydı. Harunlar Beyler Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Biz bu trafikte olmadık ya. Olmadık yani, bu trafikte bambaşka bir boyuta evriliyoruz efendim. Niye böyle bilmiyorum. Bak, kural tanımazlık had safhada. Kuralları bilmiyoruz galiba, bir de o var. Hani sevgi, saygı, hoşgörü yok. Böyle az falan demiyorum, yok yani. Hani trafik kültürü bizde büyük sıkıntı. Şu olabilir mi acaba mesela, bütün ehliyetler iptal olup tekrardan herkesin sınava girmesi gibi bir durum mesela. Şu an yollarda dinleyenler bir anlıyorum efendim. Bakın, ambulansa yol vermedi, 466 bin lira ceza yedi. Şimdi 466 bin lirayla bırakılmaması gerekiyor bu olayı. Muhtemelen bırakmamışlardır diye düşünüyorum. İstanbul Başakşehir'de meydana geliyor olay. Süleyman Çelebi Caddesi'nde bir sürücünün trafikte ambulansa yol vermedi. Bak millet, trafikte ambulans sesi duyduğumuz zaman, itfaiye sesi duyduğumuz zaman ne yaparız? Herkes sağa sola kaçışır. Günümüzde fermuar sistemi hakim olmaya başladı. Bu çok güzel. Özellikle trafiğin çok yoğun olduğu alanlarda. Hani araçları böyle genelde sağ şeride doğru çekmeye çalışırız ama çekemeyiz. Çünkü trafik çok yoğundur. Hal böyle olunca ambulans olsun, itfaiye olsun arkada maalesef beklemek zorunda kalır. Bu fermuar sistemi çok daha mantıklı oldu. Çok da güzel uygulanıyor. Ben görüyorum, bazen ben de yaşıyorum trafik içinde. En azından araçlara daha iyi geçiş yolu açılıyor. Fakat yani bir ambulansa yol vermemek nedir arkadaş? Şunu düşünebilir. Ya içinde hasta yoktur, bu çabuk gitmek için sirenleri açmıştır. Olabilir, evet olabilir ama onu o an yargılama, yani o an için yargılama dönemi değil o. Sen yolunu ver. Sen yolunu ver gitsin artık, o onun sorunu. Bak, ne demiştik? Süleyman Çelebi Caddesi'nde İstanbul Başakşehir'de bir sürücünün trafikte ambulansa yol vermediği ve aracından inerek şoförün üzerine yürüdüğü iddiası. Yol vermiyor. Adam oradan sirenleri bağırtıyor. Muhtemelen anons etmiştir, kenarı çek falan filan diye. Bu bir de hırs yapıyor, sinirleniyor. Araçta iniyor, ambulans şoförünün üzerine yürüyor. Allah korusun, arka tarafta hasta. Can çekişiyor bu arada. Polis harekete geçmiş efendim bu iddia üzerine. Yapılan incelemede sürücü Ali Berk B. yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine daha önce de el konulduğu belirlendi. Bu belli olmamış bu da yani. Bak, daha önce el konulmuş sürücüye toplamda 466 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 90 gün süreyle el konuldu. Artık burada ehliyeti geri vermemek üzere el koymak lazım. Yani bu biraz da baktığımız zaman, dediğim gibi, bak sen orada başka şeyler düşünüyor olabilirsin. Düşünebilirsin, o başka bir şey, eyvallah. Ama o yolu vermek zorundasın. Hal böyle olunca kardeşim, bu biraz da kimse kusura bakmasın cinayete teşebbüse girer. Biraz ağır bu belki ama öyle. Arkadaki hastanın hayatıyla oynuyorsun yani. Yol verdiğin zaman ölmüyorsun bu arada. Mesela bazen normal zamanlarda da karşımıza çıkar. Abimiz sol şeritte, böyle sol şeritte sallana sallana gider. Çıldırırsın arkada yani. Hani hız limitinin de altındadır. Böyle sakin eli camdan dışarı çıkartmıştır. Hani onlar bile var, onlar bile kudurtuyor insanı. Neyse, yani söylenecek çok söz var. Hayırlı olsun 466 bin lira. Dediğim gibi bu sadece idari para cezası. Bunun ekstradan cezaları da kitlenecektir.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
4: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın

Aybilge Hayat Şaşırtır radyonuzdaydı. Efendim bakınız, dolandırıcıların WhatsApp tuzağı denmiş. Biz dolandırılmayı seviyoruz arkadaş. Bana mısın demiyoruz yani. Adamlar bırak hani seni beni. Koca bankayı dolandırdılar ya. Bankanın genel müdürünü dolandırdılar yani. Haberde bahsettik. Ya 95 milyon euro muydu? WhatsApp seri halde adama saldırdılar. Hani sen ben 3-5 kaybetmişiz çok bir şey değil. Evet bakınız, WhatsApp üzerinden yakınlarından aldıkları borç para mesajıyla mağdur olanların sayısı artıyor. Güvenlik açığından faydalanarak kişilerin hesabına sızan dolandırıcılar daha önceki sohbet geçmişiyle uyumlu şekilde yakınlarına mesaj atarak ilettikleri IBAN numarasında para talebinde bulunuyor. Hayda. Bak burası önemli. Güvenlik açığından abi, hangi güvenlik açığı sevgili WhatsApp, sevgili Mark Zuckerberg? Oğlum milletin profil fotoğraflarıyla ilgilenmekten şu WhatsApp'a bak arada. Güvenlik açığından faydalanarak kişilerin hesabına sızan dolandırıcılar. Yani hesabına sızıyor bak, senin adına mesaj gönderiyor. Burada bir de mesajları okuyor. Ben hep söylüyoruz şu mesajları arada bir temizleyin diye. Akşam mesai bitimi eve dönmeden önce bir bakın. Galeri maleri mesajlar falan bir temizleyin diye. Bunu herkes yanlış anlıyor. Böyle diyorum diye kızanlar var. Abi işte hani evde hanım yakalayacak falan filan diye kızanlar var. Değil, ben dolandırıcılar için söylüyorum onu. Sonra senin mesajlarını okuyor. Geçmiş mesajlarını. Diyor ki bununla bunun samimiyet derecesi bu yönde. O mesajlaştığın ağızla oraya mesaj gönderiyor. Diyor ki ya işte atıyorum şöyle bir ihtiyaç var, iyi bana gönder falan filan diye. Bak öyle ki diyor, hat sahibinin kendi adına gönderilen bu mesajdan haberi bile olmuyor. Bak senin de ruhun duymuyor bu arada. Yakın zamanda bu yöntemle karşılaşan avukat İyaz Çimen, son dönemde dolandırıcıların WhatsApp üzerinden başkalarına ait WhatsApp hesaplarını ele geçirerek veya bu hesapları izinsiz kullanarak kişinin yakın çevresinden borç para talep ediyor. Üstelik mesajlar tanıdığınız birinden geldiği için dolandırıcılığı fark etmek her zaman kolay olmuyor diyor. Çünkü onunla hani samimiyetin var. Böyle pat diye rehberindeki herhangi bir kişiden gelen mesaj değil. Hani sürekli konuştuğun, görüştüğün birisi. Ve sana o yazışma diliyle yazıyor. Sen de şüphelenmiyorsun, parayı gönderiyorsun. Ondan da şüphelenmek gerekiyor artık. Benim Işık abi, ben de yakın zamanda bu yöntemle karşılaşarak olası bir dolandırıcılık girişimini fark ettim. En yakın arkadaşınızdan, akrabanızdan, hatta avukatınızdan dahi WhatsApp üzerinden para talebi gelirse mutlaka ilgili kişiyi telefonla arayarak talebin doğruluğunu teyit edin dedi. Hani böyle bir mesaj geldi, olabilir. İnsanız, çevremizdeki insanların böyle bir şeye ihtiyaç duyabilir, gayet doğaldır. Yapmanız gereken şey, tamam hemen gönderiyorum yerine bu mesajı gördün mü? Mesajı göndereni bir ara. Bir hal hatır sor. De ki böyle böyle bir mesaj geldi, senden miydi o diye. Evet benden derse hemen kapat telefonu. Kapat telefonu, uzaklaş oradan. Eğer hani benden geldi derse tamam eyvallah, ama tabii ki haberi yoksa da artık karşı taraf nasıl bir hat mı değiştirir veya tekrar mı bas. O da enteresan bir şey yani. Sevgili Mark uyuyor efendim bu konularda. İşi gücü reklam kazansın, şu kazansın, bu kazansın. Sen yine kazanma demiyoruz ama az bir insanları da düşün yani. Yani onlara karşı da bir güncelleme yapmanda fayda var.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Asya Oyalama Beni ile radyonuzdaydı. Uzun zamandır dinlemediğimiz seslerden bir tanesiydi. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günü bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun ve sevgili dinleyiciler, sosyal medyada da tabii ki radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Ve şimdi radyonun sesini biraz daha açın. Tarkan Kedi Gibi.

0: Yalancı şahidimle radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay'ın muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, yüzünü veren parasını alıyor demiş. Yüzünü veren parasını alıyor. 15 bin dolara kadar kazanıyor. Neresi burası? Ve uygulama mı indiriyoruz? Ne yapıyoruz? Hoş, gerçi bizim suratı ne yapacaklar? Bakın, Çin'de sıradan insanlar yüzlerinin dijital kopyalarını yapay zeka şirketlerine kiralayarak para kazanmaya başladı. Bundan benzer bir şey vardı daha önce de. Onlar reklam için mi kullanılmıştı? Bayağı bir şikayetçi olmuşlardı. Hatta istenmeyen bazı filmlerde... Dur be evladım, dur.
1: Sevdin demek.
0: İstenmeyen bazı filmlerde de kendilerini görmüşlerdi. Ama sen bu şeyi o zaman işte sözleşmeye dikkat etmek gerekiyor. Bazı ilanlarda yüzlerin kullanım bedeli 15 bin dolara kadar çıkarken bir banka çalışanı 3 günde 370 dolar kazanmış. Peki bu yüzleri artık yapay zeka ile yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Gerçi onlarda da direkt belli oluyor. Bakışlar, mesela yapay zeka videoları falan görüyoruz işte. Instagram'da falan çıkıyor karşımıza, fotoğrafları görüyoruz. Genelde yapay zeka suratlar, dikkat ederseniz, alık alık bakıyor. Böyle bir bir boş boş bakışı deniyor, ondan bakıyor. Yapay zekanın eğlence sektöründe yaygınlaşmasıyla birlikte insanların yüzleri de yeni bir gelir kapısına dönüştü. Çin'deki bazı platformlarda insanlar yüzlerinin dijital olarak kullanılmasına izin vererek, yani kiralayarak para kazanmaya başladı. İlanlarda yüzlerin kullanım bedelinin 50 yuan'dan, yani yaklaşık 7 dolardan başlayıp, bu herhalde şey, çirkinlikle güzel... 100 bin yuana, yani yaklaşık 15 bin dolara kadar çıktığı belirtiliyor. Ancak 15 bin doların sıradan bir kazanç olmadığı ve ilanlarda görülen en yüksek rakamlar arasında bulunduğu aktarılıyor. Haberde 27 yaşındaki bir banka çalışanının da bu yöntemle para kazandığı aktarılmış. Soyadı Huang olarak açıklanan çalışan, yüzünün kullanım hakkını lisansladı. Huang'ın yüzü yalnızca 3 gün içerisinde 7 kez lisanslandı ve bu işlemlerden yaklaşık 2600 yuan, yani 370 dolar kazanmış efendim. Ha, yüzler yapay zeka ile oyuncuya dönüştürülüyor. Bak dediğim gibi, bak bu iş başka yere gider. Geçmişte denendi. Evet, böyle oyuncu reklam falan filan dediler. Ondan sonra oyunculuktan süre, yani oyunculukla devam etti bu kariyer yolculuğu. Ama filmler farklı filmlerde. Bu da var yani. Hoş, gerçi bunun için... Şimdi yine yapay zekaya giriyoruz. Bunun için de kalkıp birinin sizden yüzünüzü lisanslamasına gerek yok. Sosyal medyada hepimizin fotoğrafları maşallah. Boy boy koyuyoruz hepsini böyle. Tatil fotoğrafları falan. Aman yarabbi, şurada gün batımı, şurada gün doğuşu harika. İşte arkadaşlarla çılgınlar gibi eğlendik. İşte ne bileyim, tatildeyiz, yemekteyiz falan filan, fotoğrafları koyuyoruz. Oradan onu alıyor. Sonra video olarak o başka bir yerde karşımıza çıkıyor. Link var mı? Yani iş artık çok farklı yerlere geldi ne yazık ki. Öyle korusan da bir türlü kendini koruyamazsın. Zaten hani var, görüntün mutlaka var. Hani şu an ben sosyal medyayı korktum kardeşim, kapatıyorum desen de artık... iş işten geçti yani. Ay ay, nelerle karşılaşacağız. Ses keza öyle. Ses de aynı şekilde... Kişinin yeniden kamera karşısına geçmesine gerek kalmadan yüzü reklamlarda, oyunlarda ve yapay zeka ile hazırlanan kısa dizilerde kullanılabiliyor demişti. Yapay zeka karakterinin kıyafetini, bulunduğu ortamı ve hareketlerini değiştirebilirken kişinin yüzü karakterin temel görüntüsü olarak kullanılabiliyor diyor. Çin'de yeni bir para kazanma yöntemi olarak çıkmış. Bu daha önce de başka bir yerde çıkmıştı, bilmiyorum. Çin'de mi başka bir yerde bilmiyorum ama çıkmıştı. İnsanların başında bela olmuştu. Hatta zaman zaman mesela bazı ses sanatçıları falan bu konuda şikayetçi. Mesela bir ajansla anlaşmış seslendirme üzerine, oraya sesini veriyor. Sonrasında ajans yapay zeka üzerinden bu sesi farklı tanıtımlarda da kullanıyor. Artık bu işler böyle yani. Durdurabilene aşk olsun. Şimdi...

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Lütfi Bora, Tokat Ticaret Borsası'nın hizmet altyapısını güçlendirip işlem hacmini büyüttüklerini, üreticinin haklarını koruyarak coğrafi işaretli ürünleri markaya dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Tokat Erbaa ilçesinde iki gündür kayıp olan 62 yaşındaki epilepsi hastası Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu, polis ekipleri arama yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, evrakta sahtecilik ve mobbing suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul ZBC koordinasyonunda yürüdü. Operasyon 4 ilde yapıldı, 7 kişi gözaltına alındı. Vincenzo Montella, yaşadıkları yenilgiye alışık olmadıklarını belirtti. Montella'nın bu yorumu spor gündeminde dikkat çekti. Takımının böyle bir durumda bulunması onu şaşırttı ve yenilgi deneyimi alışılmış bir şey değil. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Troya Tüneli kavşağında yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti. Kazada araçtaki 3 köpek de telef oldu, inceleme başlatıldı. Anayasa Mahkemesi yeni partiye isim değişikliği için savunma yapması amacıyla 30 günlük zaman tanıdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isim benzerliği nedeniyle değişiklik talep etti. Karar sonrası partinin sicilden silinmesi gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma teklifini reddederken ABD, İran müzakereleri belirsizliğini koruyor. Petrol fiyatları yükselerek WTI 93 Brent 100 doların üzerine çıktı. Suudi Arabistan boru hattını onararak akışı artırdı.
1: Spor.
2: Kocaeli Spor Selçuk İnan'ın Okan Buruk ile telefon görüşmesi sonrası Galatasaray ön libero Mario Lemina'yı transfer listesine aldı. Ara transferde görüşmeler hızlandı. Beşiktaş'tan A milli takıma çağrılan İlhan Fakılı, başarılı Ukrayna maçının ardından İtalya karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Durum önce Semih Kılıçsoy örneğini hatırlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunda usulsüzlük iddialarını soruşturarak MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerine operasyon düzenledi. Hukuk karşısında ayrıcalık yok, adalet sağlanacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 liradan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18 derece olarak bekleniyor. Sivas'ta bugün hava çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 17 derece civarında. Yozgat'ta bugün hava çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Reklam. Play Store'dan indirdikten sonra...
6: Bu yeni uygulamamızdan da. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
3: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
3: 300
6: diye.
3: 300 lira
6: yapalım. Tamam, 300 lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
3: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
3: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
7: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
3: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
6: Çok güzel
3: oluyor.
6: Evet, onu ben
3: çünkü
6: de
3: sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
6: Geldi.
3: Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
3: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
3: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
6: bir dakika sürmedi.
3: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
1: Evet. Muhteşem. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Şöyle bakıyorum neler var neler yok diye yine. Bakınız piyangodan 32 milyon ikramiye kabusları oldu diyor. Kazandıkları servet laneti yaşattı denmiş. Nasıl ki? 32 milyon ne bu? 32 milyon euro bir de. Hatta 32.4 milyon euro. Look, büyük ikramiye Avustralyalı bir ailenin hayatını beklenmedik şekilde değiştirdi. Zengin oldular. Yani halinde ne var? Güzel. İlk yıllarda lüks içinde yaşayan aile yanlış yatırımlar ve geri dönmeyen borçların ardından servetini kaybetti. Hayırlı uğurlu olsun. Yaşanan süreç annenin alkol bağımlılığına sürüklenmesine ve hayatını kaybetmesine kadar uzadı denmiş. Büyük bir ikramiyenin ardından hayatın tamamen değişeceği düşünülürken Avustralyalı bir ailenin yaşadığı süreç bunun her zaman böyle olmadığını ortaya koydu. Tamam işte hayatları tamamen değişmiş. Bu da bir değişim. Yani illaki değişim iyi yönde olacak diye bir şey yok. Kötü yönde olmuş. Yani ilk baştan iyi başlamış, sonrasında kötüye gitmiş yani. Aile kazandığı milyonlar sayesinde uzun süre maddi imkanların tadını çıkarsa da yıllar içinde servetini tüketti işte. Hazıra daha dayanmıyor. Bunların mesela benzer hikayelerini biz Türkiye'de çok duyduk. Geçmiş yıllarda hatırlayanlar vardır mutlaka. Abimize piyango çıkıyor, büyük ikramiye, ev falan herkesi bırakıyor. Yengeyi boşuyor, yeni bir hayat. Ondan sonra o vur patlasın çal oynasın pavyonlar falan filan. Mafyaya bulaşıyor tabii ki. Öyle böyle 3-5 yıl içerisinde. Pek çok örneğini gördük. Evsiz barksız kalıp sokaklarda yaşayan. Ya. Ailenin kimliği açıklanmayan oğlu piyango sonrasında yaşananları İngiliz basınına anlatmış efendim. Genç adam çocukluğunun ilk dönemlerinde ailesinin kazandığı para sayesinde lüks tatiller ve geniş imkanlarla geçtiğini söyledi. Ancak büyük ikramiyenin ardından anne ve babasının işlerinden ayrılmasıyla ailenin hayatında yeni bir dönem başladı. Hemşire olan anne ile bahçıvan olan baba işlerinden ayrıldıktan sonra kendi girişimlerini hayata geçirmeye çalıştı. Ancak bu girişimler ard arda başarısız oldu. Ailenin yaşadığı maddi kayıplarda yanlış yatırımlar da etkili oldu. Bunun yanı sıra akraba ve arkadaşları verilen paraların geri dönmemesi. Abi sizde zaten var. Ne istiyorsun paraya? Sahip olunan servetin giderek azalmasına yol açtığı milyonlarca euroluk ikramiyenin ardından başlayan rahat yaşam zamanla ciddi maddi sorunlara dönüştürmüş. Ya hayatlar alt üst oluyor. Anneleri alkol bağımlısı olup hayatını da kaybetmiş. Yani evet böyle bir para çıkmasını ister... Yani isteriz tabii ki. Onu kullanmak da önemli. Yani kalkıp böyle tuhaf tuhaf yatırımlar yerine nereden geldiğini unutmadan. Gerçi siz biraz unutabiliriz o da ayrı. Biraz ama. Çünkü o kadar parayı bulmuşum yani biraz da. Arkadaş faize yatırsan zaten deli para gelecek. Hadi geçtim onda. Öyle işle mişle güçle uğraşacağına al şöyle evleri ver kiraya. Al sana şey yani o işler emlakçılık uğraş bir daha yani. Daha ne diyeyim. Neyse sonuç olarak ne olursa olsun hazıra daha dayanmıyor. Bitmez diyorsun. Bitiveriyor darmaduman kalıyorsun ondan sonra.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Zeynep Dizdar ön seziyle radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pürü neşe. Mahmut'la Namikenay Muhabbet.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ruhsat sahibi vatandaşlara SMS'de bilgilendirmeler yapılırken yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 35 ilde uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 264 şüphelinin yakalandığını, 172'sinin tutuklandığını açıkladı. Ankara'yı Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde faaliyet gösteren 117 kalp merkezinde 2025 yılında 46 kalp nakli ameliyatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı.
2: Spor.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
3: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

Haftanın salısında bu güzel günü de keyiflendirelim diye hayatın ritmine biz başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş Eylül'ü uğurlamaya başladığımız bu güzel sonbahar gününde hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de güzel haberlerden bahsedeceğiz. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor.

Hepimizin hayatında stres var ama işte seviyeleri farklı. Kimimiz daha stresli zamanlar, daha uzun strese maruz kaldığımız günler yaşıyoruz. Kimimiz daha düşük stres seviyelerinde böyle minik minik alıyoruz o stresi. Eğer sizin de hayatınızda küçük stresler varsa faydalı olduğunu söylüyorlar. Dozunda stresin daha güçlü bir beden, daha güçlü bir bağışıklık için faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta sağlıklı ve uzun yaşam içinde o ufak stres anlarını tavsiye ediyorlar. Sabah yorgun uyanıyorsanız, gün içinde enerjiniz düşüyorsa, sık hastalanıyorsanız, işte ne bileyim kilo vermekte zorlanıyorsanız, eskisinden daha zor başa çıkıyorsanız bazı zamanlarda küçük değişikliklerle bu durumları atlatabilirsiniz diyorlar. Küçük stres anlarıyla, ilginç. Yapılan bu araştırmada bedenimizin her zaman konfor alanında kalmaya değil, zaman zaman kontrollü şekilde zorlanmaya ihtiyacı olduğunu söylemişler. Buna hormetik stres adını veriyor uzmanlar. Sağlıklı bir bedenin zaman zaman kontrollü uyaranlara ihtiyacı var diyorlar ve hormetik stresin dozunda kullanıldığında, işte o dozu nasıl ayarlayacağız, kısa süreli kullanıldığında vücuda daha iyi geldiğini söylüyorlar. Mesela ne bileyim böyle buz banyosuna gerek yok. Duşun sonundaki küçük bir soğuk duş, 20-30 saniyelik soğuk duşun işte bu hormetik stresi destekleyebileceğini söylüyorlar. Mesela gece yemek yemeyi bırakmak, her acıktığınızda yemek yememek, işte biraz vücudu yoran yürüyüşler yapmak vesaire, böyle vücudunuzu küçük stresler altında bıraktığınızda daha faydalıymış, haberiniz olsun. Ama işte o stresi bizim kontrol etmemiz gerekiyor. O kısmı atlamayalım. Peki, gününüz yine stressiz başlasın, keyifle devam etsin. Yine gününüz güzel olsun. Tabii ki stresinizi alacak şarkılar olsun yanı başınızda.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

İnsanlar artık son yıllarda yaşını göstermeme konusunda böyle takıntılı hale gelmeye başladılar. Yapılan estetik uygulamalar, filtreler, baktığınızda ben yaşımı göstermiyorum değil mi diye yapılan konuşmalar insanların son yıllarda çok da fazla yaşını göstermeme konusunu takıntılı hale getirdiğini anlamaya başlıyoruz. Ancak gözleriniz yaşınızı ele verebilir hanımlar beyler. Sadece yaşınızı doğum tarihiniz belirlemiyor diyor yapılan araştırmalar. Güney Kore'de geliştirilen yapay zeka destekli bir retina taramasıyla gözümüzün arka bölümündeki izlerden biyolojik yaşlanma hızımıza kadar önemli bilgileri ortaya çıkartabiliyormuş. Binlerce göz taraması üzerinden gerçek yaşımızı sadece birkaç yıllık hata payıyla tahmin edebiliyorlarmış. Yani siz istediğiniz kadar estetik yaptırın, istediğiniz kadar filtre kullanın, bir göz taramasıyla yaşınız ortaya çıkacak artık bundan böyle. Ama tabii ki bunun sebebi hastalık riskini de ortadan kaldırmak. Yine sağlık için, yine sağlığımız yerinde olsun diye yapılan bir uygulama. Önemli olan dış görünüş değil, sadece dış görüntünüze, fiziksel görüntünüze değil, ruhunuzun görüntüsüne de önem verin. Ruhunuz genç kalırsa zaten gençsiniz, merak etmeyin. Her yaşın ayrı bir güzelliği var, tabii onu da unutmayalım.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Park'ındayız.

0: 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Zamanın çok hızlı geçtiğinden şikayet ediyoruz. Evet, farkındayız, çok hızlı geçiyor. Nasıl anlıyorsunuz? Aynaya bakınca kendinizden. Çocuklardan anlıyoruz zamanın çok hızlı geçtiğini, bir de şarkılardan anlıyoruz. Mesela bu şarkı çıkalı 3 sene olmuş. Daha dün gibi Ozan Bayraşa ile birlikte Simge'yi bir araya getirmişlerdi. Çapkınca ile karşımıza çıkmışlardı. 2023 itiydi Simge'nin hayatın ritminde kulaklarınıza ulaşan. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gösteriyor bu şarkı bir kez daha. 3 sene olmuş dolu dolu. Peki biz yavaş yavaş sonbaharın tadını çıkartmaya devam ederken geride kalan yazdan... Güzel yazlık haberlerden de bahsediyoruz. 2026 yazında yeni şarkısıyla adından bahsettirdi Serdar Ortaç. Aylince ile birlikte Romantik Aşk isimli bir düet yapmışlardı biliyorsunuz. Ağustos başıydı çıkarttıklarında Aylince'ye 20 yıl önce hayranıydım. Bugün düet yapıyorum diye ne kadar mutlu olduğunu dile getirmişti. Peki biz hayatın ritminde Serdar Ortaç'ı dinleyeceğiz bu kez biz istemezsek diyecek.

Malum artık sonbahar bize göz kırpmaya başlamışken yavaş yavaş örgü yünlerini, şişleri, tığları ortaya çıkartabiliriz. En sevdiğim mevsimdeyiz aslında. Yavaş yavaş geleneksel hobilere geri dönüş başlamış. Ama beni tanıyanlar bilir, ben zaten uzun zamandır, uzun yıllardır size tavsiye ederim örgü örmeyi. Bu sene trend geleneksel hobiler hanımlar beyler, haberiniz olsun. Kadın erkek fark etmez, herkes bir şeyler örecek. Herkes el sanatlarıyla alakalı bir şeyler yapacak, geleneksel hobilerle alakalı bir şeyler yapacak. Çünkü bir hobiye sahip olmak insanı ruhen iyileştiriyor. Bunu unuttuk son yıllarda. Telefonlara, bilgisayarlara, tabletlere o kadar çok gömdük ki kafamızı. Biraz kafamızı kaldırıp geleneksel hobilerle ilgilenmek gerekiyor. Çünkü bunu bilimsel olarak da kanıtladılar. Büyük anne hobileriyle ilgilenen insanlar daha mutlular. Bunu deneyen herkes de aynı şeyi söylüyor. Bu yüzden makromeden tığ işine, etaminden örgüye, aklınıza ne geliyorsa geleneksel hobiler edinmeye bakın. Çok da geç kalmadan diyelim.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

gençleşmekten bahsettik ya. Aslında yani genç kalabilmek için ruhumuzun genç olması gerekiyor. Şöyle bir baktığınızda fiziksel görüntünüzü evet bir şekilde değiştirebiliyorsunuz ama eğer ruhunuzda o gençlik aşısı yoksa sanırım dışarıdaki işlemler çok da etkili olmuyor. Önemli olan ruhunuz genç olsun. Peki bir yılda şöyle bir 5 yaş daha genç gözükmek mümkün mü? Uzmanlar aslında gençliğin sırrının pahalı kremlerde olmadığını söylüyorlar. Evet biz bunu zaten fark ettik. Peki neydi gençliğin sırrı? Yeni araştırmalar, hayat tarzınızdaki değişikliklerin bir yıl içinde biyolojik olarak sizi daha genç göstereceğinizi söylüyorlar. Misal, sigarayı bıraktığınızda, beslenmeye dikkat ettiğinizde, egzersiz yaptığınızda, uykunuzu düzene koyduğunuzda, kas kütlenizi arttırdığınızda daha genç gözüküyorsunuz. Dikkat ettiyseniz son zamanlarda sosyal medyada Adriana Lima'nın görüntüleri konuşuluyor. Doğumdan sonra aldığı kilolar konuşulmuştu. Sonra yaşlandığı söylenmişti. Eski güzelliği kalmadı denmişti. Oysa ki her haliyle güzel olduğunu düşündüğümüz bu ünlü model Adriana Lima bir yıl boyunca kendine çok iyi baktı ve fiziksel olarak da görüntüsünü iyileştirmeyi başardı. İşte canlı örneklerden bir tanesi siz de yaşam tarzınızdaki değişikliklerle bir yıl içinde kendinizi daha genç hissedebilir, daha genç gösterebilirsiniz. Denemeye şimdiden başlayalım. Bence kendinizi hazır hissettiğiniz anda başlayın.

Malum mevsim geçişindeyiz. Bugün ayın 29'u. Eylül'ü de uğurlamaya hazırlanıyoruz. Ekim-Kasım derken havalar biraz daha soğuyacak, yağışlar artacak. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi daha kuvvetli tutmamız gerekecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını söyleyen uzmanlar vücudumuzun mevsim değişikliğine uyum sağlaması için özellikle sonbaharda dikkatli davranmamız gerektiğini söylüyorlar. Vitaminler açısından D'si, B12'si, C'si en önemlileri ama mevsim geçişinde yediğiniz yiyeceklerle bu vitaminleri takviye etmek de önemli diyorlar. Magnezyum, çinko, selenyum onları da takviyelerle ihtiyacınız kadar aldığınızda günlük lif ihtiyacınız ihmal etmediğiniz sularla, kahvaltı ve akşam öğünlerinde dikkat ettiğiniz yiyeceklerle bağışıklığınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Her gün yürüyüş yapmayı da unutmayın diyorlar. Yani aslında biliyoruz, her sene tekrar ediyoruz ama uyguluyor muyuz? Bence geç kalmadan başlamak lazım. Hatta geç kaldık bile, bence daha önceden başlamak gerekiyordu. Bugün de yürüyüş yaparken de, kahvaltınızı yaparken de, akşam yemeğinizi yerken de, günün her saatinde radyonuz açık olsun ki biz bağışıklığınıza ve dahi size eşlik edelim.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Lütfi Bora, Tokat Ticaret Borsası'nın hizmet altyapısını güçlendirip işlem hacmini büyüttüklerini, üreticinin haklarını koruyarak coğrafi işaretli ürünleri markaya dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Tokat Erbaa ilçesinde iki gündür kayıp olan 62 yaşındaki epilepsi hastası Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu, polis ekipleri arama yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında Melis Tüçürüp Sandal 11 milyar lira çekip Dubai'ye giderken Mustafa Sandal da aynı dönemde Dubai'den oturum izni talep ettiği iddia edildi. Vincenzo Montella takımının aldığı yenilgiye alışık olmadığını belirtti. Montella yenilgiyi değerlendirerek bu durumun takımla uyumlu olmadığına vurgu yaptı ve spor camiasının bu duruma alışması gerektiğini ifade etti. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Troya Tüneli kavşağında yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Otomobildeki Mustafa Gürel ile Hüseyin Soylu hayatını kaybetti. Kazada araçtaki 3 köpek de telef oldu. İnceleme başlatıldı. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuz hükümsüzlüğü talebini görüşerek partiye savunma için 30 gün süre verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isim benzerliği nedeniyle partinin sicilden çıkarılmasını istedi. Altın piyasasında sert düşüş devam ediyor. Ons altın %4 azalarak 4100 dolar civarında işlem gördü. ABD, İran müzakereleri belirsizliği ve artan enflasyon endişeleri fiyatlara baskı yaptı. Fed'in faiz artırımı olasılığı yükseldi.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu sessiz kalırken A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'nda kötü sonuçlar aldı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil gözaltılar yaşandı. Golden State Warriors pivotu Kristaps Porzingis, sağlık sorunları nedeniyle dönüş tarihi belirsiz şekilde forma giyemeyecek. Yokluğunda Al Horford ve çaylak Yankel Lendeborg daha fazla süre alabilir. Anthony Davis, Wizards'taki geleceğini sezon sonunda karar vererek yönetimle görüşecek. 33 yaşındaki oyuncunun 2027-28 için opsiyonu bulunuyor. Yönetim takas değerlendirmesi yapamıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 liradan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18 derece olarak bekleniyor. Sivas'ta bugün hava çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 17 derece civarında. Yozgat'ta bugün hava çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Reklam.
3: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto. Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

90'lar hatta 80'ler 2000'ler hayatımıza öyle güzel anlar, anılar eklemiş ki o yıllarda gençliğini, çocukluğunu yaşayanlar gerçekten çok şanslıymış. Ben de katıyorum kendimi. O yıllarda çocukluğumu yaşadığım için bu şarkıların mesela ilk çıkış anlarına bizatihi şahit olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Mesela Yalnız Çiçek. Hatırlayanlar vardır aslında. Yaşı şöyle herhalde 30'u geçmiş olanlar, 35'i geçmiş olanlar hatırlayacaklardır. 1994 yılı Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümündeydi. Delikanlım'ı ayrı severdik, dinlerdik. Ama aynı zamanda Yalnız Çiçek de ruhumuza dokunmuştu. İşte yıllar sonra bu harika Yıldız Tilbe şarkısını Emrah Karaduman'la birlikte Aleyna Tilki seslendirdi. Aleyna Tilki yorumunu da çok seviyorum açıkçası. Hatta zaman zaman açıp bu yeni yorumu daha fazla dinliyor olabilirim. Peki siz hangi yorumu daha çok seviyorsunuz? Biz Hayatın Ritminde Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman ortak çalışması olarak paylaştık Yalnız Çiçeği. Peki Burcu Güneş'le devam edeceğiz. Tekrardan 2026'ya geliyoruz. 2026 yazında çıkarttığı Burcu Güneş'in en yeni şarkısıydı. Söz ve müziğinde Burcu Güneş imzası var. Nurettin Çolak aranjörlüğünde Hayatın Ritminde mecburi istikametle bu muhteşem ses Burcu Güneş kulağımızın pasını silecek. Thank you.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oldu.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet.
3: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın. Kaçırmayın.

Geceleri uykuya dalmadan önce öğrenmek istediğiniz şey neyse onunla alakalı detayları okuduğunuzda uykunuzda daha hızlı öğrendiğinizi biliyorsunuzdur mutlaka. Peki biz yeni bir şeyler öğrenmek için uykudan önce tekrar edip öyle yatağa girerdik eskiden. Şimdiki nesillere de bunu öğretmek lazım ama asıl önemli olan işte zihnimizin o bilgileri işlediğini bilmemiz gerekiyor. O bilgileri zihin işleyince sadece bilgi değil, sevgi, şefkat, huzurla alakalı detayları da vermek gerekiyor. Mesela çocuğunuza uyumadan önce söylediğiniz bazı cümlelerin çocuğunuzun ilerleyen hayatında da etkili olabileceğini söylüyor uzmanlar. Küçükleri yatağa yatırmadan önce onlarla geçirdiğiniz zamanın onlara büyük faydası olacağını söylüyorlar. Yatma zamanı gelmeden önce çocuğunuza söylediğiniz cümlelerin uykusunda onun zihninde yer alacağını söylüyorlar. İşte bu yüzden yani biz öğrenmek için uykudan önce bir şeyler okuyoruz belki ama çocuklarımıza da sevgiyi öğretebilmek için paylaşmayı, merhameti, hayata dair ne varsa önemli olan her şeyi öğretebilmek için uykuya dalmadan önce onlarla kaliteli vakit geçirmemiz gerekiyor. Özellikle kendilerini güvende, emniyette hissetmeleri gerektiği için çocukluk döneminde bu rutini hayatınıza mutlaka ekleyin diyorlar. Ben de ekleyeyim o zaman sevginizi sevdiklerinize göstermekten çekinmeyin diye.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.

0: Reklam.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
2: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

kahve üzerine pek çok araştırma yapılıyor. Biz de çoğunu paylaşıyoruz. Mesela günün erken saatlerinde kahve içmenin mutlu hissettirdiğini söyleyen araştırmalar da var. Kahveyi çok erken içmememiz gerektiğini söyleyen araştırmalardı. Ama ikisini bir ortak noktada buluşturacak olursak büyük bir ihtimalle evet sabah kalkar kalkmaz kahve içmeyeceğiz. Çünkü vücudun kendini uyandırma yetisi var. Fakat gün içinde de tüketeceğiz. Akşam saatlerine sarkmaması için çok da geç kalmayacağız kahve tüketimini. Siz yine de kahvenin o uyandırıcı etkisinden faydalanmak istiyorsanız uyandıktan 1,5-2 saat sonra içmeye bakın kahvenizi, uyanır uyanmaz değil. Peki uyanır uyanmaz kendinize gelmek istiyorsanız da kahveyi koklamanızı tavsiye ediyorlar. Evet, yanlış duymadınız, içmeyeceksiniz, koklayacaksınız. Bazı diyet programlarında da bunu tavsiye ederler. Mesela canınız bir şey istediğinde rejimdesiniz, diyet yapıyorsunuz. Yemeği yemeyeceksiniz, koklayacaksınız. Böylece hevesiniz geçecek ya da daha mı çok canınızı isteyecek? Orası biraz da bence kişinin iradesine kalmış.

almış. Sabah erken saatlerde kahve içmek istemeyenlere de kahveyi koklayın tavsiyesinde bulunmuşlar. Zira kokusu bile ruh halinizi iyileştirmeye, beyin aktivitelerini harekete geçirmeye fayda sağlıyormuş. Tercih size kalmış, erken saatlerde uyanır uyanmaz kahve içmek mi yoksa koklamak mı?

Bazen düşünüyorum, dünyada gördüğümüz renkleri herkes aynı mı görüyor diye. Mesela biz kadınlar daha renkli görüyormuşuz dünyayı sevgili beyler. İlginç bir araştırma yapmışlar ve yapılan bu araştırmada insan gözünün tipik olarak 1 milyon rengi görebildiğini ortaya çıkartmışlar. Ama bazı kadınlarda, işte her kadında değil, bazı kadınlarda dördüncü bir renk alıcısı varmış ve 100 milyondan fazla renk görebiliyorlarmış. Kadınların yaklaşık %12'sinin renk görüşünün olağanüstü dördüncü boyuta sahip olduğunu ortaya çıkartmışlar. Biz kadınlar dünyayı daha renkli görüyoruz ama hepsi değil, şanslı olanlar. Hangilerimiz? O da belli değil. Umarım siz de dünyayı daha renkli görebiliyorsunuzdur.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Eylül'ün de yavaş yavaş sonu yaklaşırken haftanın salısında hayatın ritmini birlikte yakaladık. Sonbaharın tadını çıkartacağınız güzel bir hafta olsun diyelim. Yine hayatın ritmiyle buluşmaya devam edeceğiz. Bugünlük hoşça kalın diyorum ama yarın randevumuz aynı saatlerde yine bu frekansta yarın hayatın ritmiyle buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: Cüde Yeni Saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ruhsat sahibi vatandaşlara SMS'te bilgilendirmeler yapılırken yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 35 ilde uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 264 şüphelinin yakalandığını, 172'sinin tutuklandığını açıkladı. Ankara'yı Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde faaliyet gösteren 117 kalp merkezinde 2025 yılında 46 kalp nakli ameliyatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı.
2: Spor.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A milli futbol takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartımızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
3: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
4: Söz üzerime düşeni yaparım.
3: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
3: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Yan sen derdine benden alam al yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu biz salsana be.
3: Ve geldik zirveye. Sibel Can, APO, kıyamam.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyonun parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. ÇEDAŞ, Tokat'ın Niksar, Turhal, Reşadiye, Sulusaray ilçelerinde 30 Eylül 2026'da saatlerce sürecek elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesintiler bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak. Türkiye'nin ilk nüfus kayıtlı insansı robotu Can İkman, Tokat'ta teknoloji meraklılarının ilgisini çekti. Can İkman, eğitimlerde gençlerle buluşarak yapay zeka ve bilimi tanıtıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: İstanbul'da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve eski hakemler sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bilirkişi raporu sınav kağıtlarındaki yazıların hakem Ali Tuna'ya ait olmadığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili hak yemeği ve vatandaş hakkının yenilmesini asla kabul etmeyerek hukukun hesabını soracağını açıkladı. Fonların tasfiye süreci titizlikle yürütülüyor, soruşturmalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma teklifini reddetti. ABD, İran müzakerelerindeki belirsizlik sürerken petrol fiyatları yükseldi. Suudi Arabistan, alternatif rota boru hattını onararak petrol akışını artırdı. Emekli promosyonlarında banka tutarları maaş aralığına göre değişiyor, ek ödeme koşullarıyla toplam 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Başvuru için maaş taşıma, taahhüt ve harcama şartları gerekiyor. Son gün 30 Eylül. Kocaeli İzmit Seka Park sahilinde denize açılan tahliye kanalında yoğun beyaz köpük oluştu. Ekipler bölgeye giderek numune aldı. Analizlerde tehlikeli kimyasal madde bulunmadı. İncelemeler devam ediyor.
1: Spor.
2: Selçuk İnan, milli takımın son maçlardaki performansını değerlendirerek oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Kocaeli Spor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor, Andre Onana için Manchester United ile 10 milyon avroluk bonservis pazarlığı yapıyor. Yönetim indirime ikna etmeye çalışıyor. Onana ise uzun süre kalmaya hazır. Wayne Rooney, Manchester City'sinin 2-0-1-1-12 şampiyonluğunun iptali ve madalya verilmesine karşı çıkarak kendini o sezon kaybeden taraf olarak gördüğünü söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 liradan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak ve ara ara orta şiddetli yağmur geçişleri yaşanacak. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 16 dereceyi bulacak, yer yer orta şiddetli yağmur etkili olacak. Yozgat'ta yarın hava genellikle bulutlu olacak, yağış beklenmiyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: oradan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var, su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel
1: oluyor.
0: Çok
1: güzel oluyor. Evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı ben doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi
4: Radyo Sinerji.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Jüde Yeni Saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bakım ve onarım çalışmalarının ardından 1 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni yasama yılına hazırlandı. 1 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Bu yıl 15.si düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 112'ye yapılan asılsız her çağrının gerçekten ihtiyacı olan birinin yardıma ulaşmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu.
2: Spor.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maçı çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: sevgilim. Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kent Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Sinerji.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya, ders çıkışında okulun kapısında dikil ha. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael,

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar. Bu işte bir iş var. Yarımda çay var. İki de maç var. Kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok.

Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha. Hey,

0: Karnede zayıf var. Hap YouTube çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Sokat'ın Dünya'ya Sesi.
1: Radyo Sinerji.
2: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. ÇEDAŞ, Tokat'ın Niksar, Turhal, Reşadiye, Sulusaray ilçelerinde 30 Eylül 2026'da saatlerce sürecek elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesintiler bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak. Türkiye'nin ilk nüfus kayıtlı insansı robotu Can İkman, Tokat'ta teknoloji meraklılarının ilgisini çekti. Can İkman, eğitimlerde gençlerle buluşarak yapay zeka ve bilimi tanıtıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasalarında fonlarla ilgili soruşturma yürütüyor. Melis Tüçürüp Sandal hakkında 11 milyar TL çekildiği iddiası gündeme geldi. Mustafa Sandal bu iddiaları reddederek ticari ortaklığı bulunmadığını belirtti. Michael Burry yapay zeka balonunun beklenenden erken patlayabileceği uyarısı yaptı. Yatırımcı kısa pozisyonlarını yüksek kaldıraçlı put opsiyonlarına taşıdı ve sektörün sürdürülebilirliği konusunda endişelerini dile getirdi. Manisa'daki okul saldırısı sonrası İçişleri Bakanlığı provokatif paylaşımlar yapan 3810 şüpheliyi gözaltına aldı. 12141 URL erişime kapatıldı. 304 kişi tutuklandı. Operasyon genişletildi. Mısır'ın kuzeyinde İskenderiye kentinde 126 yıl önce tesadüfen keşfedilen Kom Eş-Şukafe yeraltı mezarları, Antik Mısır ve Roma mimarisini yansıtan 3 katlı yapısıyla tarih meraklılarının yoğun ilgisini çekiyor. Şanlıurfa'da polis 70 adres, 30 araç ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek 57 silah, mühimmat ve kaçak sigaralar ele geçirdi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
1: Spor.
2: A milli takım UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa ve İtalya'ya mağlup olarak FIFA dünya sıralamasında 4 basamak gerileyip 31. sıraya düştü. Barcelona Eylül ayında oynadığı 4 maçı da kazanarak liderliğini sürdürdü. Hansi Flick, rakip teknik direktörleri geride bırakarak ayın teknik direktörü seçildi. Olivier Giroud 40 yaşında futbolu bırakabileceğini belirtti ve son sezonunun tadını çıkardığını söyledi. Kariyeri Arsenal, Chelsea, Milan ve Los Angeles FC'de geçti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 1 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak ve ara ara orta şiddetli yağmur geçişleri yaşanacak. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 16 dereceyi bulacak, yer yer orta şiddetli yağmur etkili olacak. Yozgat'ta yarın hava genellikle bulutlu olacak, yağış beklenmiyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi
1: hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Şimdi
0: başkanım, yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir...
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212-56-56 0543-746-3754

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356-212-6060
3: 0555-463-7777.
0: Reklam. Radyo Sinerji.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Efendim herkese merhabalar. Şarkılar Bizi Söyler programı tam saatinde ve bölgenin en iyisinde radyomuz farkıyla başlamış durumdadır. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, program birlikteliğimiz devam ediyor. Sanat müziğinin en özel eserlerini, en güzel eserlerini günün en güzel saatlerinde siz sevgili dostlarımızla buluşturuyoruz radyomuz farkıyla. Genellikle Yeşilçam filmlerinden, eski siyah beyaz, nostaljik filmlerden hatırlayacağımız güzel bir eserdir. Muazzez Ersoy yorumundan paylaşıyoruz bu güzel şarkımızı. Dert ortağım benim, biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim diyor sanatçımız.

Sanat müziğimizin en güzel çalışmaları en güzel seslerden sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bölgenin en iyisinde, en güçlü sesinde efendim. Sami Aksu dediğimde kim hatırlayacak? Eminim ki kimse hatırlamayacak. Özellikle yeni jenerasyon Sami Aksu'nun adını unutmuştur. 80'li yıllarda yine çok meşhur olan çok naif güzel bir sestir Sami Aksu efendim. Sami Aksu'nun sesinden güzel bir eser paylaşacağız ve Sami Aksu'yu bu güzel şarkısıyla hem hatırlayacağız hem de Sami Aksu'yu anmış olacağız. Mavi boncuk tak da gel, gören maşallah desin diyecek sanatçımız.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

sevgili dostlarımız bugün de hayata gözlerinizi açtığınızda çok şükür diyebiliyorsanız ya da hep beraber çok şükür diyebiliyorsak ne mutlu bizedir efendim. Bu şükür kelimesinin içerisine umut da katıyoruz. Bu şükür kelimesinin içerisine mutluluk da katıyoruz. Bu mutluluklarınızı artırmak için de Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel şarkılarını sizlerle paylaşıyoruz. Program birlikteliğimiz devam ediyor en özel çalışmalarımızla.

0: Hopa şina şina nay şina nay nay şina nay yavrum şina nay nay hopa şina şina nay şina nay nay.
1: Sevgili dostlarımız, program devam ediyor. Sanat müziğimizin hareketli şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Mahur makamında güzel bir eserdir ve gerçekten içimizi kaynatan, içimizi kıpır kıpır eden güzel bir fasıl şarkısıdır. Yemenimde hare var, yüreğimde yare var. Ne ben öldüm kurtuldum, ne bu derde çare var diye devam ediyor şarkımız. Biz de bu güzel eserimizi Gaye Aksu yorumundan paylaşıyoruz.

Şarkılar bizi söylerdi. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler devam ediyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Efendim her gün yepyeni bir umut, yepyeni bir deneyim, yepyeni güzellikler. Bunun yanında tabii ki acılar, hüzünler de var. Ama her zaman sevinçler, güzellikler sizlerle beraber olsun. Bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Faruk Tınaz'la veda ediyoruz programımıza. Hoşça kalın.

Şarkılar bizi söylerdi. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler sona erdi.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira.

0: Pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil. Açılışa özel sadece 899 lira. Ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Radyo Sinerji.

0: Varsan, karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

zaman durmaz akar.